Where's it once love?

Günaydın sayın Radyo Eksen dinleyenleri. Geri geldim ve gelir gelmez daha elime attığım anda mikrofon ayağıyla birlikte elimde kaldı. Şunu bir yapıyorum ve tekrar anonsa geçeceğim.

The Great Escape Festivali'ndeydim ben. Geri geldim dediğim ve oradan geri geldim. Brighton'da her sene yapılan, bu sene 20. senesini düzenledi festival mesela. Yeni grupların keşfedilmesi için toplanmış olan bir festival. Toplanmış dediğim şu, şehrin Brighton'ın birçok köşesine yayılmış olan bir festival. South by Southwest gibi de düşünebilirsiniz. O da öyle. Hani daha biliniyor diye söyledim South by Southwest. Bilmiyorsanız için mesela küçük bir kulüpte de bir konser izleyebilirsiniz. Büyük bir alanda da aynı anda gerçekleşiyor. Farklı farklı yerlere gidiyorsunuz, yakalamaya çalışıyorsunuz. Kafileler olarak bölünüyorsunuz daha fazla şey görebilmek için. Yani şöyle söyleyeyim, günde 27 bin adından bahsediyorum ben. Koşturarak geçtiğimiz bir günün ardından, günlerin ardından, yani 4 gün süren bir festivalin ardından radyo için özel bir program yapacağım ama hazırlayamadım. Hemen koşa koşa geldim Pat Smith konserine, ki o da gelenler varsa inanılmaz güzeldi. Her zaman gönlümde ilk Babylon konserinin yeri ayrı ama bu da gerçekten çok güzel konserdi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Neyse, o işte Brighton'daki festival hakkında da bir program hazırlayacağım. Oradan keşfettiğim, iyi dediğim, yükselir dedikleriniz aslında orada çıkıyor. İşte bir kilisede de izlediğiniz bir küçük minicik bir grup ya da tek kişi o da olabilir. Ya da şeyi izledik ya, o iki kere izledik bir de Anjin de Poitrin. Onu da anlatacağım. Çok iyiydi.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
2: 20 Mayıs 1997. Foo Fighters The Color and the Shape adlı ikinci albümünü piyasaya sürdü.

0: China Girl, öncesinde Elton John, Sorry Seems To Be The Hardest Word dinlediğimiz şarkılar. 96.2 Radyo Eksen'in sabah programını dinliyorsunuz. Bilmiyorum, tatiller birleştirildi mi? Hafta sonu İstanbul'da olacaklar var mı? Kalabalığı değil, sakinliği tercih edenler. Biz Radyo Eksen Partisi'ni yapıyoruz. Ayın 23'ünde bu cumartesi Radyo Eksen'in kapanış partisi, sezon kapanış partisi olacak aynı zamanda. Neredeyiz? Elbette Babilon'da.
1: 96.2 Radyo Eksen.

0: Biletler, Biletix, Paso ve Bu Bilette. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
2: Ay Yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya,

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Dinlediğiniz şarkılar değişir ama bazı lezzetler hep aynıdır. Chibo Gold Selection'ın değişmeyen altın değerinde lezzeti yeni paketinde. Granül, filtre ve şimdi çekirdek seçeneğiyle. Chibo Gold Selection'da güne altın bir dokunuş yap.
3: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

Cumartesi partimizden bahsediyordum. Son parti olacak. Yani sezonu kapatıyoruz. Bir sonraki sezona kadar bir daha yapmayacağız. Yani yaz geliyor zaten, Babilon da kapanacaktır. O arada başka parti olmayacağı için, eğer İstanbul'daysanız son bir kez daha partiyi yapalım derseniz eğer, bekleriz. Cumartesi Radyo X'in partisi Babilon'da. Güven Yıldız, Gülşah Turgut, Nicky Wild ve ben Gülşah Güray. Set başına geçiyoruz her zaman olduğu gibi. Şimdi birlikte eğlenelim. İyi bir parti olsun isterseniz eğer. Cumartesi gecesi bekleriz.

0: Gülşah Güray yayında.
1: 96.2
2: 96.2
0: Radyo Eksen.
3: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi

0: 96.2 Radyo İhsan. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, Biletix, Bu Bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Vankirden'in Mosquito Sweater'ı Selma Uamose yorumuyla dinledik bu defa 96.2 Radyo Eksen'de. No Doubt'la devam edelim yayına.

Aaron Frazier yeni single'ıydı It's a Shame dinlediğimiz. Red Hot Chili Peppers ardından 96.2 Radyo Eksen'deydi. Şimdi ise sırada Tame Impala ve Dracula.

0: Esen.
1: Radyo Esen.
2: Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta iki günlük bir deneyime hazır mısınız? Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora ile The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wet Leg, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Westside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler Biletix, Passo ve Bu Bilette. Organizasyon Pozitif.
3: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
4: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek.
3: Reklam.
5: Ay, bahar geldi. Güneş, kuş sesleri ve bonuslar. Yine her yerdeler.
6: Çünkü baharla birlikte bonus kampanyası da geldi Engin Bey. Bahar alışverişlerinde market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya,

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Bir sezonu daha Eksen ruhuna yakışır şekilde kapatıyoruz. Güven Yıldız, Gülşah Güray, Nicky Wild ve Gülşah Turgut'un içlerinden geldiği gibi çalacağı Radyo Eksen sezon kapanış partisi 23 Mayıs'ta Babilon'da. Kapı açılış 21. Biletler, Biletix, Paso ve Bu Bilette. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
8: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
9: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
10: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
11: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu Akü bir numara.
12: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
13: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
14: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
15: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
14: Türksel gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
15: Hadi hep beraber Türksel mağazasına, hadi.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

Sam Dio'la birlikte kaydettiği Julia Bashmore'un Holding On şarkısıydı. Bu dinlediğimiz 2015 senesinde piyasaya çıkmıştı. Lynyrd Skynyrd, Simple Man ardından dinledik. 96.2 Radyo Eksen burası. Sabah programını dinliyorsunuz. Gülşah Güray ben. 9.11 oldu saat. Bu arada cumartesi gecesi Radyo Eksen'in partisi var, onu da bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sezonun kapanış partisini yapacağız cumartesi günü. Bir sonraki sezona kadar bir daha olmayacak. Eğer buralardaysanız sizleri de bekliyor. Placebo ile devam ediyorum.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
1: Ay yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramının coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: I'm in Love dinledik. Ardından bu Mad World yorumu Yasmin Thompson'a aitti. 96.2 Radyo Eksen'de sabah programını dinliyorsunuz. Gülşah Güray ben, saat 10'a kadar size eşlik edeceğim. Şöyle devam edelim yayına.
1: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Radyo Eksen. Bir sezonu daha Eksen ruhuna yakışır şekilde kapatıyoruz. Güven Yıldız, Gülşah Güray, Nicky Wild ve Gülşah Turgut'un içlerinden geldiği gibi çalacağı Radyo Eksen sezon kapanış partisi 23 Mayıs'ta Babilon'da. Kapı açılış 21. Biletler, Biletix, Paso ve Bu Bilette. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4-469.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
2: Reklam.
3: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
4: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
8: Birikim yapmak yetmiyor.
9: Değerlendirmek de lazım.
8: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
0: Radyo Eksen.
10: I know you had to lie to me. I know you had to cheat. To pose all hot and high behind the veils of sheer deceit. Our perfect porn aristocrat, so elegant and cheap. I'm old, but I'm still into that.

I'm getting fixed.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
2: 20 Mayıs 2013. The Doors kurucu üyesi ve keyboardisti Amerikalı müzisyen, prodüktör ve yönetmen Ray Manzarek 74 yaşında Almanya'da hayatını kaybetti.

0: %100 Müzik rock tarihinde bugünü sundu.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Bir sezonu daha Eksen ruhuna yakışır şekilde kapatıyoruz. Güven Yıldız.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Her cumartesi 11'de iTunes seçkileriyle Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola Radyo Eksen'de.

0: 96.2 Radyo Eksen. Sunum yetiştirirken motivasyonunu sıcak tut.
1: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Eksen. Radyo Eksen. Bir sezonu daha Eksen ruhuna yakışır şekilde kapatıyoruz. Güven Yıldız, Gülşah Güray, Nicky Wild ve Gülşah Turgut'un içlerinden geldiği gibi çalacağı Radyo Eksen sezon kapanış partisi 23 Mayıs'ta Babilon'da. Kapı açılış 21. Biletler, Biletix, Paso ve Bu Bilette. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
5: Ay Yıldız'ı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Deko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.

96.2 Radyo Eksen. Positive Vibrations'ta 2026'nın en büyük konserine hazır mısın?

0: İstasyon pozitif. Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
4: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2

Bristol merkezli ikili Gotham Services ve Scrubbit takibinde Seattle'ın çıkışlı synth punk topluluğu Telehealth Radyo Eksen'deydi geçtiğimiz cuma. Green World Image isimli ikinci albümlerini piyasaya sürdüler. Yeni şarkılarından The North Country Radyo Eksen'deydi. 1979 yılından Devo şarkısıyla devam edeceğiz yayına. Duty Now for the Future isimli ikinci albümlerinde yer almıştı. Swelling Itching Brain.

Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını az sonra devam edecek. Reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını devam ediyor.
2: 96.2
1: Radyo Eksen.

Sister takibinde İngiliz topluluk Sour Irade ekseninde geçtiğimiz sonbahar çıkardıkları Cosplay isimli 3. albümlerinden dinlediniz Waxwing. Strokes sırayı alacak 26 Haziran'da Reality Awaits adını taşıyan 7. albümlerini çıkaracaklar. Bir önceki albümlerinde olduğu gibi yine Rick Rubin'le çalıştılar prodüktör olarak ve bu albümlerinden paylaştıkları 2. single oldu Falling Out of Love.

0: bir sezonu daha Excel ruhuna yakışır şekilde kapatıyoruz. Güven Yıldız, Gülşah Güray, Nicky Wild ve Gülşah Turgut'un içlerinden geldiği gibi çalacağı Radyo Eksen sezon kapanış partisi 23 Mayıs'ta Babilon'da. Kapı açılış 21. Biletler, Biletix, Paso ve Bu Bilet'te. Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını az sonra devam edecek. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Ay Yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
0: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını devam ediyor.
4: 96.2
0: Radyo Eksen.

Bugüne dek 3 EP ve birçok single yayınlayan Brighton merkezli topluluk Upskin'den beklenen ilk uzun çalar geliyor. The Sweet Goodbye ismini taşıyan ilk albümleri 31 Temmuz'da piyasaya sürülecek. Yeni paylaştıkları şarkıları Come Over, Do Me Wrong, Radio X Sunday'de Fat White Family var sırada. 2024 senesine ait Forgiveness Is Yours adlı 4. albümlerinden What's That You Say?

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

İrlandalı topluluk The Murder Capital Radyo Eksandı'ydı. Geçen sene çıkardıkları Blindness isimli 3. albümlerinde yer almıştı. Can't Pretend to Know. Proto Martyr'la devam edeceğiz. Yeni Amerikalı grubun 2015 senesine ait Agent Intellect isimli 3. albümlerinden The Cloud.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sundu. Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını az sonra devam edecek. Reklam.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
0: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını devam ediyor.
3: 96.2
0: Radyo Eksen.

Radyo topluluk Man Woman Chainsaw Radyo Eksen'deydi. 7 Ağustos'ta Cannonball isimli ilk albümlerini çıkaracaklar. Yeni paylaştıkları single'ları Noise Dive. Manchester merkezli müzisyen TTSSFU var sırada. Call You Back.

Üçüncü ve son saati Mr. Jet saçlı Londralı topluluktan 6 yılın ardından yeni bir albüm geliyor. A Hall to See the Sky Through adını taşıyan 7. albümleri 21 Ağustos'ta piyasaya sürülecek. Yeni paylaştıkları single'ları Black Sage Radyo X'teydi. Kanadalı topluluk Broken Social Scene'de bu sene 9 yıllık bir aranın ardından yeni bir albümle dönüş yaptı. Remember the Humans isimli 6. albümlerini bu ay çıkardılar. Yine Broken Social Scene şarkılarından The Call.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Proje hazırlarken ilhamını kahveden al. Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Positive Vibrations 13 Haziran'da bonus park ormana dönüyor. Program belli oldu. Kasabian, Tudor Cinema Club, Shizil, Bridget Calls Me Baby ve arkadaş ağaçlar arasında doğayla iç içe bir günde sizi bekliyor. Biletler Biletix, Paso ve Bu Bilette. Organizasyon Pozitif.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını az sonra devam edecek. Reklam.
2: Ay, bahar geldi. Güneş, kuş sesleri ve bonuslar. Yine her yerdeler.
3: Çünkü baharla birlikte bonus kampanyası da geldi Engin Bey. Bahar alışverişlerinde market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

0: de planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Radyo Eksen'de Gülşah Tur.

John Anthony Rodriguez projesi 54 Ultra Radio X'deydi. Amerikalı müzisyenin yeni single'ı Turn Around. Skin Shape'le devam ediyoruz yine. Storm Away.

0: bir sezonu daha Eksen ruhuna yakışır şekilde kapatıyoruz. Güven Yıldız, Gülşah Güray, Nicky Wild ve Gülşah Turgut'un içlerinden geldiği gibi çalacağı Radyo Eksen sezon kapanış partisi 23 Mayıs'ta Babilon'da. Kapı açılış 21. Biletler, Biletix, Paso ve Bu Bilette. Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını az sonra devam edecek. Reklam.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Bir mutluluk getir, bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir.
4: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını devam ediyor.
6: 96.2
4: Radyo Eksen.

Aranın ardından Future Islands Radyo X'teydi. Samuel Herring öncülüğündeki Baltimore merkezli topluluk bu sene 20. yılını kutluyor ve 20. yılları şerefine bir derleme albüm çıkarıyorlar. Bu cuma From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth isimli bu albümlerinden paylaştılar. The Inkwell. Gülşah Turgut ben yarın 13 itibariyle yeniden yayın başında olacağım. Bugünün kapanışını Chromatics ile yapıyorum. Time Rider. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.

0: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 Müzik başlıyor.

herkese merhaba. Radyo Eksen burası. Günlerden çarşamba 20 Mayıs saat 8'e dek her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım. 90'lar sonundaydık. Açılışı Fastball büyük hitleri The Way ile yaptı. Yine aynı dönemden bir Red Hot Chili Peppers single ile bugünkü yayın devam edecek. Breaking the Girl.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Always There, bir soundtrack. Eksen 96.2'deydi. A Million Little Pieces filminden. Greta Van Fleet sonrasında bugünkü program bir coverla devam ediyor. Jimi Hendrix yorumuyla dinliyoruz. Radyo Eksen'de All Along the Watchtower.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam. Umran Oto Ekspertiz.
1: Bu gençlik benim. Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim.
3: Fırsatları görenler hızla Getir'e giriyor. Çünkü Getir'de yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Atiel Troy Staines işbirliği Radyo Eksen'de Somebody's Knocking The Last Shadow Puppets'la devam edelim. Projenin ilk albümünden şimdi 96.2 frekansında Standing Next to Me.

0: Günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim.
2: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Van Helsing Boombox, Man Man'den Eksen'de dinledik. Yeni saate Isaac Brock ve grubu Modest Mouse'la başlıyoruz. Lampshades on Fire.

Yeah.

yeni single'ı It's a Shame'le önce Aaron Fraser, ardından White Denim, Look Good. Burası Radyo Eksen, 8'e dek ben Güven yayındayım. Şimdi 2010'lar başına dönelim. The Killers ve Battleborn albümlerinden radyolarınızda Miss Atomic Bomb.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Bir sezonu daha Eksen ruhuna yakışır şekilde kapatıyoruz. Güven Yıldız, Gülşah Güray, Nicky Wilde ve Gülşah Turgut'un içlerinden geldiği gibi çalacağı Radyo Eksen sezon kapanış partisi 23 Mayıs'ta Babilon'da. Kapı açılış 21. Biletler, Biletix, Paso ve Bu Bilette.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart. Seni düşünür o.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin, sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıl.

Dinlediğiniz şarkılar değişir ama bazı lezzetler hep aynıdır. Chibo Gold Selection'ın değişmeyen altın değerinde lezzeti yeni paketinde. Granül, filtre ve şimdi çekirdek seçeneğiyle. Chibo Gold Selection'la güne altın bir dokunuş yap.

0: Gün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya.

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

90'lar Britpop hareketinin tam ortasında gelen bir albüm Olympian. Gene imzalı grubun ilk uzunçalarından Radyo Eksen'de dinledik. Haunted by You. Kısa bir araya gitmeden önce bugünkü program Primal Scream ile devam edecek. Moving on up.

0: 96.2 Radyo Eksen. %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 20 Mayıs 1978. Paul McCartney and Wings With a Little Luck ile Amerika single'lar listesinde bir numaradaydı.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sundu. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek.
1: Reklam.
2: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

0: Merhaba ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Aksis. Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

bugünkü yayında çaldığım soundtracklerden bir diğeri. Uzun zamandır da playlistimde yer vermemiştim. Good Night Moon, Shivery'den Radyo Eksen'de dinledik. Hatırlayacaksınız, Kill Bill soundtracklerinden bu şarkı. Saatin kapanışını No Doubt yapacak. Eksen'de Simple Kind of Life.

0: 96.2 Radyo Eksen. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Lenny Kravitz'in platin plak ödüllü albümü Mama Said'den dinledik. Earth, Wind and Fire'ın That's the Way of the World'ünden esinlenerek kaydedilen bu şarkı It Ain't Over Till It's Over'dı. Radyo Eksen'desiniz. Şimdi Bad The Drum Boy, Come On Eileen.

Love Spells'in geçen sene gelen The Love I Showed You Was Yours to Keep'ten Radyo Eksen'de Lovers Only. 18.22, 8'e dek ben Güven Radyolarınızdayım. Şimdi Gaze Coombs dinleyelim. Walk the Walk.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Bir sezonu daha Eksen ruhuna yakışır şekilde kapatıyoruz. Güven Yıldız, Gülşah Güray, Nicky Wilde ve Gülşah Turgut'un içlerinden geldiği gibi çalacağı Radyo Eksen sezon kapanış partisi 23 Mayıs'ta Babilon'da. Kapı açılış 21. Biletler, Biletix, Paso ve Bu Bilette. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
2: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
6: Ay Yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Fırsatları görenler hızla Getir'e giriyor. Çünkü Getir'de yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Aktil'de planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 Müzik devam ediyor.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Eve dönerken yorgunluğunu hafiflet ve altın bir tarif hazırla. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Jack Bug'ı bize tanıtan, onun ismiyle yayınladığı ilk albümü 2012 yılında gelmiş ve İngiltere'de albümler listesinde bir numaraya kadar çıkmıştı. Two Fingers'ı dinledik bu uzun çalardan. Radyo Eksen'desiniz. Bugünkü program Pixies'le devam edecek. Here Comes Your Man.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısın? Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora'yla The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wet Leg, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Westside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Biletix, Passo ve Bu Bilette. Organizasyon pozitif.
2: Radyo Eksen'in katkıları
3: İlhan Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek.
4: Reklam. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
7: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
8: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
3: Bu banka benim. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

70'ler sonu post-punk hareketinin yapı taşlarından Joy Division. Radyo Eksen 96.2'de dinledik. Ian Curtis ve ekibi Love Will Tear Us Apart'la Eksen'deydi. Bu saati The Killers kapatacak. Quiet Town.

Johnny Marr'la açtık yeni saati. I Feel You yorumu, ardından The Droners ve Suede eksendeydi. 8'e dek ben Güven yayındayım. Kurt Weill'la devam edelim. Chance to Bleed.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.

0: görenler hızla Getir'e giriyor. Çünkü Getir'de yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Apartman sakinlerine bir duyurusu var.
1: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fibe Nasıl'da Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
0: Türksel gücünde Süperbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süperbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Jefferson Airplane, Exxon'daydı. White Rabbit'le dinledik. Surrealistic Pillow albümündeki bu şarkıyı Grace Lick, Alice Harikalar Diyarı kitabından esinlenerek yazıyor. Son yarım saate giriyoruz artık. Jeff Buckley ile devam ediyor program Grace.

Liam Gallagher, XM96.2'de dinledik. One of Us, bu şarkı 2019 çıkışlı Why Me Why Not albümünde yer alıyor ve abisi Noel için yazılmıştı. Kısa bir araya gitmeden önce U2 dinleyelim. XM'de Desire.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: Ay, bahar geldi. Güneş, kuş sesleri ve bonuslar. Yine her yerdeler.
2: Çünkü baharla birlikte bonus kampanyası da geldi Engin Bey. Bahar alışverişlerinde market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
4: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
6: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
7: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
6: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
7: Hadi beraber Türksel mağazasına. Hadi. Türksel
0: gücünde 5G. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

veda zamanı artık. Bu akşam programı Arctic Monkeys sonrasında Stone Roses kapatacak. Yarın saat 4'te yeniden görüşmek üzere. Dinleyeceğimiz son kayıt All For One. Hoşça kalın.

0: 96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Fırsatları görenler hızla Getir'e giriyor. Çünkü Getir'de yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir, bir mutluluk
3: getir. Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, zeynemenize bakın, sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen.

0: Jack Talks'tan herkese merhaba. Bu hafta programda Alice Cooper'dan bahsedeceğiz. 13 Haziran'da İstanbul'da konser verecek olan Alice Cooper için hazırladığımız bu özel programda her zaman olduğu gibi sözle şöyle başlamak isterim. Zamanında defalarca bahsettiğimiz Alice Cooper için hazırladığımız ayrıca özel bir program bu. Elbette bahsetmiştik. Müzik tarihinden bahsederken onsuz olmazdı. Çeşitli bölümlerde kendisini konu etmiştik. Ama bugün sadece ondan bahsedeceğiz. Alice Cooper. Nerede doğdu? Hangi grupları kurdu, nasıl şok rock işte babası oldu, sonra ne oldu, yaşadıkları, dönüşümleri, şu anda neler yapıyoru? Bugünkü konumuz Jack Talks'ta Kanat Atkaya ile birlikte.
1: Müzik dünyasının en uzun soluklu,
0: evet,
1: aktif olan isimlerinden biri. 64 ilk, 1964. Yani artık 2064'e daha yakınız, yani öyle düşün. 62 yıldır bu işlerle uğraşan, hani müzik dünyasındaki etkisini tabii ki konuşuruz ama büyük bir eğlence sanatları
0: tabii
1: ustası aslında.
0: Doğru.
1: Özünde. İşte şok rock denen hadisenin öncülerinden, artık zaten belli bir noktadan sonra kendi ismini de Alice Cooper'a çeviriyor ama
0: resmi
1: aslında ilk olarak Alice Cooper kurduğu grubun adı.
0: Ha, adı değil, evet.
1: Tabii.
0: Asıl adı Vincent Damon Fournier. Fournier, biz bu konuda böyle nasıl diyeceğiz diye epey baktıktan sonra gerçekten oturup şeyden baktık internetten, Fournier olarak. Amcası yazar Damon Runyon'un adından alarak, yani Damon, amcasının adı Damon, oradan geliyor ismi. 1948 senesinde 4 Şubat'ta Amerika'da, otomotiv şehrimiz, daha önce de birçok yerde bahsettiğimiz, özellikle
1: MC5,
0: ilgiden,
1: Stooges'den
0: bahsederken.
1: Stooges'den, Jack White'den,
0: evet.
1: Motown.
0: Tabii
1: oradan
0: her şeyini.
1: Detroit Motor City diye geçer ama müzik olarak da,
0: evet,
1: Amerikan haritasında
0: bakın ne kadar
1: önemli
0: baştan
1: yerlerden,
0: saydıklarımız.
1: Verimli yerlerden,
0: tabii,
1: biridir.
0: Şimdi bu arada 1974 yılında yasal olarak ismini Alice Cooper olarak değiştirdiği benim önümdeki notlarda. Şimdi başa tekrar dönüp unutmayayım diye hemen söylüyorum burada. Doğuyor. Şimdi babasının ilk başta, hani sende bu bilgi var mı ama bilmiyorum da, ilk başta daha böyle kiliseye geçmeden önce taksi şoförü ve ikinci el satışı yaptığı benim önümde yazıyor. Sonra değiştirmek zorunda kalıyorlar ya astım yüzünden. Çocukluğunda bir astım, ya öyle doğuyor yani, astım hastası olarak doğuyor ve şeyin, Detroit'in havasının, suyunun ona yaramadığı doktorlar tarafından da söylendikten sonra ailesiyle birlikte değiştirmek, şehir değiştirmek zorunda kalıyorlar.
1: Endüstri şehri neticede tabii ki, o yıllarda 1948 doğumlu, daha ne kadar kirliydi hava suyu bilmiyorum ama neticede endüstriyel bir şehir. Çocukluğuna çok hakim değilim. Sadece şunu biliyorum, hani aile bayağı inançlı bir aile. Hani kiliseyle çok bağları kuvvetli. Hatta din adamları var ailede.
0: Bayağı böyle şeyler yani.
1: Evet, bu okuldayken de sporcu bir çocuk yani.
0: Ha, liseye geçtiği zaman.
1: Tabii tabii, yani atletizm.
0: Şu, o zaman liseye geçmeden önce şunu söyleyeyim şimdi, gerçekten misyonerler bu şeye geçtikten sonra, bunlar Los Angeles'a taşıma, doktor tavsiyesi üzerine Los Angeles'a geçtikten sonra babası misyoner oluyor. Şimdi şeyine de bakmak istedim, İsa Mesih Kilisesi'nde papaz Mick Fournier, böyle Apache çocuklarının olduğu, yani o Apache'lere misyonerlik yapıyorlar ve bayağı uzun bir süre, hatta 13-14 yaşından itibaren o çocuklarla birlikte çok vakit geçiriyor. İşte futbol oynuyor, şöyle şeyler anlatıyor mesela verdiği röportajlarında, o kadar etkileniyor bayağı hani onların hayatlarından. Bir söz vermesi bir Apache çocuğunun çok zordu ama mesela yarın sabah saat 7'de şurada buluşacağız dediğimiz zaman dakik bir şekilde olurdu diye böyle hani çok etkilendiği anılarında anlattı. Bir tane de kitabı var.
1: Yani Amerikan yerlerini rahat bırakmayan beyazlardan geliyor diyelim. Yani bir türlü.
0: Gerçekten
1: adamları
0: öyle.
1: Adamları toprağından etmişsin kültürünü.
0: Annesi babası büyük şey, şunu söylüyorlar ona sürekli, ne yapacaksan yap. Hiçbir işi yarım bırakma. O yüzden ben sonuna kadar bu misyon edindiğim bu şok rock, işte rock and roll show dünyasını sonuna kadar götürmeye kendimi hedefledim diye başında söylüyor. Bu sağlık sorunları yüzünden gittiğini söylemiştik. 10-12 yaşlarında Phoenix'ten Arizona'ya taşınma kararı alıyorlar, pardon, ilk önce. Böyle apandisti patlıyor. Öyle durumları da var. Özel, önemli olduğu için bunları anlatıyorum. Yani apandisti patlıyor ve yatakta çok uzun bir süre kalmak zorunda kalıyor. Hafif kamburdur. Belki fark etmişsinizdir. O oradan kalma olduğu söyleniyor yani. Vücudundaki zehirleniyor çünkü yani. Omurgasındaki kalıcı eğrilik bu yüzden oluyor. Fiziksel izler işte. 1,5 yıl yatağa bağlı kalıyor yani. O çok uzun bir süre kalıyor. Sonra o lise dönemine geçtiğin zaman, lisede de burnunun kırılması da oraya tekabül ettiği için.
1: Şimdi sporculuğu sen, evet, var benim bildiğim. Yani ben o kadar hani derinlemesine bilgi sahibi değilim de, ilk kurdukları grup zaten Alice Cooper adını sonradan alacak olan, önce isimleri başka, Earwigs. Sonra Nels oluyor ama Nels şeyle karıştırılmasın. Peter Frampton'ın kurduğu.
0: Zaten o yüzden değiştiriyorlar.
1: Nels'le alakası yok. Ama ikisi de Yardbirds'ün şarkısından alıyor. Atletizm takımında yanılıyorsam bunlar. Yani birazcık böyle bir şaka grubu gibi.
0: Evet, ama kuruluyor. Şeyini anlatayım istiyorsanız. Tabii. Bu yani spor onun hayatında, yani spor onu hayata döndüren bir şey olduğu zaman, daha sonra bu alkolle mücadelesinden sonra golfün de mesela çok önemli bir yeri olacak. Sonra anlatırız ama birçok yerde Alice Cooper denediği zaman onu spor kurtarıyor. 17 yaşındayken Phoenix maraton rekorunu kırdıktan sonra 40 dereceymiş o gün, eve gidiyor, tuvalette bayılıyor. Böyle yüzüstü düşüyor. O yüzden burnu kırık mesela. Hı. Oradan kalma şeyler bunlar. Bu da Earwings'in de kurulma sebebi, meşhur bir olay vardır. Bir iki tane böyle hep böyle anlatırız işte. Beatles'ın Ed Sullivan Show'a çıkması Amerikan tarihi açısından o zamanki gençleri çok etkileyen bir şey. Dolayısıyla bunları da çok etkiliyor. Müzisyen falan değiller aslında, işte böyle sporcu tayfası bunlar daha çok. Fakat bunları gördükten sonra biz de böyle bir şey yaparız diyor. Bir contest var, bir yarışma var. Oraya katılmak için aslında.
1: Yerel bir müzik yarışması. Yani
0: söyleyeyim hatta ismini de, Letterman's Club. Earwigs adındaki grupları, az önce Kanat'ın söylediği grubu kuruyorlar. Ama böyle işte mesela Beatles şarkılarını, hatta peruklar falan takıyorlar, saçlarını öyle yapıyorlar. Beatles şarkılarının daha böyle koçlarına falan söylüyorlar. İşte please please Mr. işte coach falan gibi böyle.
1: Yani şarkı fakat sözlerini değiştirerek, evet, parodi grubu gibi kuruluyor aslında. Yani böyle, evet, birazcık işte okulda popülerler. Hani kızlar seviyor falan falan. Yani
0: sporcular.
1: Birazcık da şimdi Alice Cooper'ın daha sonra evrileceği şeye falan da baktığımızda eğlence dünyası temalı. Yani sinema, işte eski filmler.
0: Korku filmleri.
1: Korku filmleri, çizgi romanlar.
0: Tabii.
1: B tipi edebiyat vesaire. Bunlar onun daha geniş beslenme kaynakları. Bir de sahnede de sürekli bir milleti eğlendirme aslında. Hani iyi bir müzik grubu olmanın ötesinde bir eğlence sunmak. Absürt bir eğlence. Hatta işte şu kitabı yanında getirdim. Bu Simon Reynolds'ın güzel Shock and Awe diye bir kitabı vardır. Glam Rock'ın kökenlerini anlattı. Burada çok güzel bir şey sunuyor. Şimdi şöyle bir tarihsel plan koyarsak, ilk başladıklarında mesela ilk iki albümleri falan, Bob Ezrin gelene kadar, Bob Ezrin gelip kurtarıyor bunları da, birazcık İngiliz müziğine öykünen, Beatles falan da etkisi, tabii, tabii, var. Birazcık kabare, vaudeville tarzı bir şey yapıyorlar. Yani sahnede bu slapstick komedi denir ya, hani fiziksel şakalar bilmem neler falan filan, o tür şeyleri yapan. O zamanlar da prop alacak filan paraları yok. Saçma sapan işler yapıyorlar. Ne bulurlarsa, yangın söndürücü ile birbirlerine köpük sıkıyorlar. Yok işte tuvalet kağıtlarını ruloya batıyorlar filan. O zaman şarkı söyleme şekli de başka. Psychedelic rock gibi ama birazcık komedi unsurlu bir şey gibi. Berbat bir grup aslında. Fakat o sıralar Frank Zappa.
0: Çok güzel onun hikayesi.
1: Şimdi Frank Zappa da birazcık avantgard ve başka bir noktadan geldiği için kendisine böyle tuhaf gruplar arıyor.
0: Evet.
1: Diyelim hani tuhaf derken böyle klasik anlamda kurulmuş hırslı büyük rock grupları falan filan değil de birazcık şok etkisi yaratabilecek, durumla da dalga geçebilen grupların peşinde. Birazcık onun radarına giriyorlar ve onun plak şirketiyle bunlar
0: onları anlaşma imzalıyorlar. Çünkü tatlı hikayeleri var orada. Bunlar bir kere bu sanat dersinde tanışıyorlar böyle gruplarındaki bir tane elemanla. Salvador Dali'den çok etkileniyorlar. Hatta daha sonra Salvador Dali bunların konserini izledikten sonra, Alice Cooper yürüdükten sonrasını bahsediyorum, bunların birlikte çalışmış olduğu, ilk hologramı yapmış olduğu falan, böyle Alice Cooper'la birlikte çalışmışlıkları da var Salvador Dali'nin, ama ondan Dali çok etkileniyorlar.
1: Ama şimdi şöyle bir hikaye var. Bunun arka planına baktığımızda Alice Cooper bunların hepsini bir noktada biraz planlı yapıyor. Şöyle bir yaklaşım var. Yani dadaist diyebilirsin. Buna ne diye nasıl bakarsan. Mesela diyor ki Amerika'da olmayan bir şey vardı İngiliz gruplarında. Başlangıçta İngiliz gruplarını taklit etmelerini sevdi. Çünkü İngiltere'de Arthur Brown var.
0: Var.
1: Daha bu tarza yakın adamlar var. Bu popüler rock and roll dediğimiz müzik Amerika'da doğmuş bir şey. İngiltere'de bunun karşılığı olmadığı için İngiltere'de doğumu aslında bu işin müzikollerle başlıyor. Konser salonları falan da yok. Ve ilk gruplar, ilk hani bahsettiğimiz 50'lerden falan bahsediyorum. Yani Jim Vincent'lerden falan. Yani İngiltere'de rock müziğin gelişim, başlangıç, emekleme noktalarında bu gruplar sahneye bir varyetenin parçası gibi çıkıyorlar. Yani önce bir jonglör çıkıyor, arkasından bir tane sihirbaz çıkıyor, bir tane müzisyen çıkıyor falan ve bunlar da kılıklarıyla, kıyafetleriyle, sahne ışıklarıyla, hatta sahne ışığı dediğimi de şöyle bir yere dönüyorlar. İngilizler de bunu Fransızlardan almışlardır diye. Tiyatronun kökü orada, özellikle absürt tiyatronun, kukla tiyatrosunun vesairenin. Mesela sert beyaz ışık kullanılıyor falan filan. Bu işin teatral kısmı İngiltere'de biraz daha gelişmiş vaziyette. Bunlar da birazcık oraya öykünerek başlıyorlar.
0: Evet.
1: Müzikleri psychedelic komedi diyebileceğimiz bir şey. İşte kadın kıyafeti giyiyorlar, tuhaf makyajlar yapıyorlar, sahnede şakalar yapıyorlar, bilmem ne falan filan. Birazcık bir varyete grubu gibi başlıyor Alice Cooper. Ha, bu arada pardon, Nancy'den sonra Alice Cooper ismine geçmeleri de işte orada rivayet muhtelif. Ya bir,
0: evet.
1: Kimi diyor ki bir yakılan bir 13. cadının
0: 13. yüzyılda yakılan bir
1: adıydı ama çok sallayan var. Bu arada şöyle
0: ama
1: bir şey
0: ama öyle de devamı da var onun. Hı. Yani sonra iddiaya göre işte bu yaz cadı, işte bu şey vardır ya, ruh çağırma tahtaları vardır ya, bunların Amerika'da daha böyle, hani burada böyle bir şey yok da.
1: Ouija board.
0: Evet, Ouija board. Ona böyle gelmiş güya. Ama burada Behind the Music programında ben onu dinledim. Şöyle diyor, bu bir tane şey var, seri katil var. Ona böyle benzedi bir kadın, seri katil zamanında Amerika'da. Ona benzediği için Alice Cooper ismini seçtiğini söylüyor. İşte bir elinde lollipop, bir elinde işte testere olan bir seri katil gibi kendini göstermeye çalışıyor. Bu arada şöyle bir şey var. GTO diye bir grup, işte bu Frank Zappa'ya falan geçtiğimiz zaman önemli bir detay olduğu için. O da Girls Together Outrageously adında bir tane kız grubu var. Frank Zappa ile birlikte takılan, bir rivayete göre onun bodrumunda yaşayan böyle çok neşeli kızlar. Hatta Alice Cooper'ın bu makyajlarını vesaire o kız grubundan etkilenerek ya da kıyafetlerine etkilenerek ya da onların yardımıyla yaptığını da söylüyorlar zamanında. Los Angeles sahnesine giriş yapıyoruz artık şimdi. Los Angeles sahnesinde Frank Zappa'nın da hani orada şeyi önemli. Neydi onların hepsinin birden yaşadığı yer ya? Mama Cass'lerin falan yaşadığı, hep birlikte yaşadıkları.
1: Laurel Canyon.
0: Laurel Canyon'da yaşıyorlar bunlar işte, Los Angeles dediğimiz yer. Şimdi bu GTO dediğimiz bu kız grubuyla aslında çok yakın oldukları için oradakilerden bir tanesiyle, hatta Frank Zappa'nın da sekreteri olduğu söylenen birine, lütfen bize onunla tanıştır. Yani hani onunla daha önceden tanıştığı söyleniyor, bir konser sırasında tanıştıkları söyleniyor. Hatta bir yardım konserindeyken tanışıldığı söyleniyor. Fakat tamam diyor, ben sizi dinleyeceğim diyor ama onların kaset getireceğini söylüyor, düşünüyor Frank Zappa. Sabah işte 7'de, yarın 7'de buluşuruz diyor. Ama hangi 7? Bunlar sabahın saat 7'sinde adamın evine gidiyorlar. İşte bu Frank Zappa ile birlikte çalışan kadın işte bunları gördüğü zaman böyle, ne yapıyorsunuz, gidin Allah aşkına, delirdiniz mi, sabah 7'de gelinir mi? Adam yani akşama kadar uyuyor, akşamları yaşayan bir insandan bahsediyoruz. Bunlar işte aletlerini kuruyorlar evin içinde, Frank Zappa'nın evinin içinde ve çalmaya başlıyorlar. Gümbür gümbür, hatta böyle işte duvardaki poster şeyler, ne derler, çerçeveler falan yamuluyor. Kesin bizi dövecek, öldürecek diye beklerken Frank Zappa geliyor. Ya ben sizin ne yaptığınızı anlamadım diyor. Biz de vallahi bizim ne yaptığımızı anlamadık dedikten sonra, Frank Zappa'nın da iki tane plak şirketi, yani bir plak şirketi var da iki yöne ayrılıyor. Bir böyle çok avantgard, kendisi gibi olanları bağladığı, hiç kimsenin onlarla anlaşma yapmayacağına emin olduğu grupları aldığı var. Bir de daha böyle mainstream olanları bağladığı iki tane farklı alanı, şeyi var yani, kolu var. Tabii ki bunu kimsenin anlaşma yapmayacağı gruplar tarafına alıyorlar. Ve Frank Zappa ile sabahın saat 7'sinde bir araya gelmeleri neticesinde anlaşıyorlar. Burada az önce Kanat'ın dediği asıl onları yapacak olana gelmeden önce bir David Briggs var. David Briggs'e çalışıyorlar ilk önce prodüktör olarak. O da Neil Young'ın prodüktörü. Hiç sevmiyor bunları. Ne yaptıkları belli değil, nasıl yapacakları belli değil hiç. Ama yani Straight Records'dan bahsediyoruz bu arada.
1: Frank Zappa'nın şirketi.
0: Evet evet. İşte burada orada çalışmaya başlıyorlar.
1: Bu arada tabii Shep Gordon var. Shep Gordon da enteresan bir herif, bunların ilk menajerlerinden. Variyete tarzı konserleri vesaireyi destekleyen bir adam. İşte bu dadaist, biraz daha işe şeyden yaklaşan. Hani bu Eric Hobsbawm'ın dediği meşhur lafı vardır. Burjuvaları şaşırtmak devrim yapmaktan daha kolaydır gibi bir şey vardır. Etkilemek. Yani günümüz çağında, bu sosyal medya çağında falan geçerliği ne kadar kaldı bilmiyorum da, Marksist tarih bakış açısında önemli yerlerden biri. Buna inanan biri. Daha sonra Malcolm McLaren'ın Sex Pistols'ı kurarken ki en çok etkilendiği adamlardan biri. Hatta bu meşhur sahneye tavuk fırlatma hikayesini bu herifin yaptığı söylenir.
0: Öyle mi?
1: Tabii bunlar sahnedeyken, çalarlarken bir tavuk atılıyor. Daha tam hani paralarının falan, propa falan yetmediği zaman, yani sahne düzenleri daha. O zaman evet. Giyotinler, canavarlar, Dali'ye 14 bin dolara bilmem ne yaptıracak falan halleri yokken, Alice Cooper da tavuğu tutuyor, seyircilere atıyor. Tavuk paramparça oluyor. Fakat bu kulaktan kulağa şöyle yayılıyor. Alice Cooper sahnede tavuğu boğazladı, boynunu koparttı, kanını içti falan diye. Bunlar önce korkuyorlar. Ulan hani çok mu acayip olay yarattık diye Frank Zappa arıyor bunları.
0: Evet.
1: Diyor ki ne oldu diyor. Hı-hı. Bunlar diyor ki ya abi öyle olmadı, böyle olmadı. Diyor ki ne yaparsanız yapın bunun yalan olduğunu söylemeyin diyor. Şey anlayışında bunlar. İyi reklam, kötü tabii. Reklam yoktur, reklam vardır diye. Frank Zappa diyor ki sakın bunun yalan olduğunu aynen. Söylemeyin, kabullenin bunu. Kafa biraz böyle hani seyirciye başka bir dünya sunmak. Şimdi daha sonra ismi aldığında da Alice Cooper grup elemanları bir noktada dağılıyor. Evet. Bu Alice Cooper ismini kendine alarak devam ediyor ya. O dönemde de mesela hep söylediği şey şu var. Hani ben aslında şeyim, Vincent Damon Fournier'im, Alice Cooper başka bir adam. Ve bütün röportajlarında da söylediği bir şey var. Hayatta en sevdiğim şey yalan söylemek. Yani doğruyu söylemeyeceksin röportajlarda dahil olmak üzere. Çünkü doğru sıkıcı olabilir.
0: Evet.
1: Ama yalan dikkat çekicidir. Size sahneleme, gerçeği sahneleme şansı sunar gibi bir yerden bakıyor. Bu arada ilk iki albüm çıkıyor. Berbat albümler hakikaten.
0: Tabii.
1: Yani.
0: Bir şey söyleyeyim, bu ona ek olarak söyleyeceğim. Sahnede grup arkadaşlarını anlattığına göre çok utangaç aslında. Başka bir kimliğe bürün o zaman. Yani mesela
1: bir persona işte,
0: tabii tabii.
1: Yani.
0: Mesela Beatles şarkıları falan söylerken de cover yaparken daha doğrusu Mick Jagger gibi davranabiliyor ama kendi şarkılarını söylemeye başladıkları zaman ne yapacağını bilemiyor. Sahneye uzun bir süre sırtı dönük konser verdiğini söylüyor grup arkadaşları. Sonra böyle kendini yaratmaya başladıktan sonra bu personayla birlikte de rahatladığını söyleyebiliriz. Bu Pretty Is For You 1969'da piyasaya çıktıktan sonra ilk iki albüm çok kötü dedik ya. Pretty Is For You'dan sonra Detroit'e geri taşınıyorlar. Detroit'te o sırada ne oluyor? MC5'ler, Stooges'ler bir anormal bir şey kaynamaya başlıyor. Bunlardan da çok etkilendiklerini söylüyorlar. Çünkü orada hep kot kot dolaşan insanlar. Mesela Iggy Pop'un altın eldivenler falan parlak parlak falan öyle şıkır şıkır böyle dolaşmaya başladığı bir dönemle birlikte de onlardan da etkileniyorlar. Yani bütün böyle hepsini yan yana koymak gerekiyor. Sahneye doğru çıkıyor çünkü artık. Yani
1: bu arada ama asıl kaderlerini değiştiren şey o zamanlar Guess Who'ya American Woman'ı yapmış olan falan Bob Ezrin'i ikna etmeleri.
0: Bob Ezrin,
1: Bob Ezrin bunların bütün hayatını değiştiren adam. Üçüncü albümde geliyor. Önce bunlara diyor ki siz ne çalıyorsunuz? Saçma sapan uzun uzun şarkılar bilmem neler. Ne çaldığınız anlaşılmıyor. Müziğinizin türü belli değil. Senin şarkı söylemen berbat. Çünkü daha ince bir tondan söylüyor o zaman. Alice Cooper ilk iki albümüne falan bakarsan. Bunlara daha sonra Kurt Cobain, Eddie Vedder gibi isimlerde göreceğimiz genç bir insandan çıkan yetişkin adam sesi. Ve I'm 18 geliyor. İlk büyük hitleri.

0: Yani ilk 20'ye giriyorlar ve kaderlerini değiştiren adam Bob Ezrin oluyor. Kariyeri evet. boyunca da zaten hani dönem dönem ayrılsalar da Bob Ezrin hep müzikal olarak Alice Cooper'ın önünü açan adama dönüşüyor. Yani grubu da adam ediyor, Alice Cooper'ı da adam ediyor bir noktada.
1: O IMAT'ini de Kanada'da bir tane radyo istasyonunda Rosalie diye bir DJ çalmaya başladıktan sonra yani her 5 şarkıdan bir tanesi IMAT'in böyle patlıyor. O da var yani. Radyonun şeyini de buraya hemen sıkıştırmak istedim döneminde. Burada bir de James Randi giriyor 1973 senesinde hayatımıza. Şimdi James Randi böyle bir sihirbaz. Yani hani bu şovlarını falan düşünecek olursanız işte giyotinleri vesaireleri. Bütün bunların hepsini hayatına sokan insan James Randi. Hatta öldükten sonra rock'n'roll dünyasının Gandalf'ıdır diyor onun için. Yani çok seviyor, çok önem veriyor. Onunla birlikte aslında bu nasıl diyeyim tiyatrosu artık oluşmaya başladığını söyleyebiliriz. 1973 Amerika turnesinden bahsediyoruz. Billion Dollar Babies turnesi. İşte efektler, işte hep beraber sahnede yani sadece sahneyi tasarlayıp da gitmemiş adam. Yani bütün turnede beraber.
0: Şimdi bu
1: giyotin, infaz şovu vesaire.
0: Love It To Death albümünde IMAT'in. Yani bu üçüncü albümleri 71. Aynı yıl 71'de bir de Killer'ı yapıyorlar. Yine Bob Ezrin'le. Mesela John Lydon'a göre dünyanın en iyi albümü. Mesela Sex Pistols'ı falan direkt etkilemiş albümlerden biri Killer.

Ben albümü çok ev yüzü düzgün bir hard rock albümdür. Yani dünyanın en iyi albümü denir mi? Fakat hani bazı insanları çok etkiliyor. Bu arada da tabii biraz para geliyor. Birazcık bu şeylere başlar. Yok işte deli gömleğiyle sahneye çıkma, kan efektleri falan. Sahne şovları da birazcık gelen parayla birlikte hani şöhret. İşte MIT'nin getirdiği bir ticari başarı da var. Arkadan da zaten yine 72'de Schools Out çıkıyor. Yani şu efsane parçası, hani bu İngiltere'de bir numara oluyor, Amerika'da kaç numara oldu hatırlamıyorum da orada da bayağı bir iş yapıyor. Ve hani Alice Cooper dediğim aklımıza gelen şarkı 70'lerin başında ikisi çıkmış oluyor. I'm 18 ve Schools Out.

0: Sonra da dağılacaklar zaten.
1: Şeyler ayrılıyor. İlk kurduğu lise arkadaşı, o çoğu işte atletizm takımından arkadaşları olan, hani okulda kurduğu arkadaşları dağılıyor. Bu Alice Cooper ismini alarak
0: Los Angeles'a gidiyor.
1: Los Angeles'a gidiyor, devam ediyor. Bu arada tabii hayatında şöyle bir dönem de var. Çok ağır bir alkolik bu. Yani evet. Öyle böyle değil. İşte Hollywood Vampires Club'ı.
0: Onu şeyde anlatmıştık, isterseniz bakarsınız John Lennon'ı anlatırken.
1: Bu birazcık zamanında, eski Hollywood şeyi bunda çok var. Alice Cooper'da en çok baktığı yerlerden, en çok beslendiği yerlerden, hayranlık duyduğu yerlerden bir Errol Flynn'ler falan döneminde. Yani eski Hollywood'da bir içki kulübü var.
0: Çok amcaları da böyle adamlar. Bu arada. Öyle babası mi? Öyleyken amcaları da tam tersi. Bilardo kaçak şeyleri falan varmış.
1: Ha, bootlegger miymiş?
0: Bayağı hani böyle böyle çok ünlü bir aktrisle falan çıkıyormuş. Unuttum şimdi adını, bakarım, olmadı sen şey
1: yapalım. Neyse, bu 70'lerde işte kimler var burada? Keith Moon var. Ringo Starr var. Kulübün özelliği de şu, son kişi ayakta kalana kadar
0: kapanmıyor.
1: İçmek. Kulübe girmek için de herkesi sızdırana kadar içmen gerekiyor. Yani kulübe üye olmak istiyorsan öyle bir içeceksin ki bütün kulüp üyeleri bayılacak. Brian Wilson'lar falan aklına gelecek herkes. John Lennon'lar falan.
0: Onların yanına geliyor.
1: Onur üyesi. Ama esas kulübün üyeleri arasında işte Bernie Taupin var. Elton John'un büyük ortağıdır kendisi, evet. Biliyorsun. Zaten içlerinden bir tek Alice Cooper'la Bernie Taupin yaşıyor bildiğim kadarıyla. Yani diğer hepsi öldü. Şu anda yaşayan yok yani, aralarında sağ kalan da. O bu çünkü 80'lere geldiğimizde tedavi görüyor. Hı-hı. Alkolü bırakıyor. Golf'e başlıyor.
0: Tabii.
1: İşte golf beni kurtardı falan diyor. Ama
0: karısı hani, da var tabii.
1: Bu arada tabii 70'lerde şöyle hikayeleri de var bunun. Erken dönem sinemanın en büyük komedi üstadlarından Marx biraderlerin.
0: Vince
1: Price'la da çalışıyor. Michael Jackson'dan önce onunla bir şey kaydeden insan Alice Cooper'dır. Fakat Groucho Marx çok önemli bir adam. Marx biraderlerden. Kendisi de çok orijinal bir herif. Bunlar Hollywood'da komşular. Ve Groucho Marx buna şey diye bakıyor. Vaudeville'i yaşatabilecek tek adam bu diye. İkisi çok iyi anlaşıyorlar. Bu gece çağırırmış, gece beraber film seyrederlermiş Groucho Marx'la. Beraber yemeklere falan gider ve Groucho Marx güldürülmesi en zor adamlardan biriymiş. Bunu sevme sebebi bu, Groucho Marx'ı güldürebiliyor. Ölümüne kadar da çok yakın arkadaşlar. Hatta bunların konserlerine gidiyor Groucho Marx. Yanında da Mae West'leri falan götürüyor. Yani Hollywood'un artık hani sessiz sinema döneminden gelen, artık hani yüzüne bakılmayan büyük yıldızları falan, böyle kuvvetli Hollywood bağları olan bir adam. Hatta bu Hollywood sign'ı vardır ya, tepede yazan, evet. Hollywood. O tekrar onarılması için öncülük edenlerden biri. Çünkü o büyük zarar görüyor bir dönem. Öncülük edenlerden biri Alice Cooper. Ve O harfini Groucho Marx'ın anısına, bu tek başına para koyarak yaptırıyor öldükten sonra. Araları çok iyi. Çok komik anıları var. Adam da çok komik bir herifmiş. Bunda böylece sarhoş olduğu, marhoş olduğu zamanlar zaten. Hani bunların ikisinin Hollywood'da bayağı büyük hikayeleri var yani.
0: Ama şöyle bir şey de var bu arada. Elinde hiç kişisi olmadan, hiçbir fotoğrafı olmadığı bir dönemden bahsediyoruz 1970'ler denildiğinde. Fakat delirmiyor ve bayılmıyor. Yani hani gayet normal. Hani hiçbir şey yokmuş gibi hissederken sonra tabii ki çok hastalanıyor. Ve karısı o sırada onu bırakıp gidiyor. Yani ya bu ya ben. Yani başka yapacak bir şey yok diye hani böyle şeyini ya koyuyor.
1: Ayrılıyorlar ama boşanmıyorlar.
0: Hayır,
1: zaten
0: hayır.
1: Sonra
0: kendine gel, beni öyle ara diyor zaten. Ondan sonra ben kendime geldim diye tekrar aradığı zaman bunu bana kanıtlaman lazım diyor. Ve sonra tekrar işte kiliseye gidiyorlar. Başka bir kiliseye gidiyorlar. İşte orada tekrar Tanrı'yı buldu.
1: Dine döndü bu tekrar.
0: Dönüyor yani. Bayağı Tanrı beni işte böyle tekrar hayata döndürdü gibi işte bir takım açıklamalarıyla birlikte Alice Cooper'ın da aslında sağlığına kavuştu ve yani bir şeyin yerine aslında bir habit, ne derler, addiction'ın
1: yerine başka bir şey
0: koyması gerekiyor ve bu da golf. Bu arada hani golf oynuyor dediğimiz, yani böyle mini golf oynamıyor adam, 36 delik falan oynuyor benim bildiğim kadarıyla. Yani bayağı böyle hani efor sarf edilmesi gereken, pek bir bilgim yok ben. Golf, mini bir golfte bile yani şuradan şuraya bile delikten sokamam da yani hani.
1: Mini golf oynayamıyorum.
0: Sen oynayamıyorsun.
1: Herhalde oynarım ya. Küçükken oynamıştım birkaç.
0: Böyle şey oluyorum ben. Yani atarmışım yani. Daha en uzaktan böyle vurduğum zaman bir şekilde giriyor. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama yakında vuramıyorum. Gözüm mü görmüyor
1: en
0: acaba?
1: En göz koordinasyonu kötü demek. Büyük ihtimal.
0: Hay Allah. Neyse yani öyle bayağı. Bu arada mesela turneye falan çıktığı zaman da ya haftanın 6 gününde oynamaktan bahsediyoruz. Öyle bir bağımlılık.
1: Anıların, anı kitabının adında golf geçiyor zaten.
0: Tabii
1: neyse
0: öyle.
1: Bu 70'lerin ortasından itibaren.
0: Golf Monster, Rock'n'Roller's Life and 12 Steps to Becoming a Golf Addict adında kitabına bakmak isterseniz. Çıktı. Bu arada Eva Gardner, amcasının sevgilisi. Heh. Onu da buldum. Devam edelim istersen.
1: 70'lerin ortasına itibaren bu solo kariyer diyeceğimiz. Yani artık Alice Cooper adını da aldığımız. Kötü albümler de yapıyor. Hani mesela 80'deki Flash the Fashion bence kötü albümdür. Ama arada...
0: Bir kere Welcome to My Nightmare var.
1: Evet.
0: Ahmet Ertegün işin içine giriyor. 1975 senesi.
1: Zaten Frank Zappa bir noktada bırakıyor bunu. Başka şirkete geçiyorlar.
0: Ama bir şey daha söyleyeceğim orada. Frank Zappa ile alakası olmasa bile onun ortaklarından birisiyle o plak şirketiyle anlaşmasından dolayı büyük bir dava var orada. Yani bayağı bir para kazı kaybetmiş orada.
1: O kadar hakim. Alice Cooper benim aşırı hakim olduğum biri değil
0: açıkçası.
1: İşte ben
0: de buraya gelirken bir maalesef.
1: Schools Out'u, I'm 18'ini severim. Bir de bizim köprü yanmadan önce eski kemancı zamanında Hey Stupid şu şarkı.

0: en çok çalan parçalardan biriydi. Evet. Köprü altı kemancı.
1: On Room'un Bleed var mesela. Bence yani kendisini de aştı. Çok eleştirilen bir şarkı olmakla birlikte birçok tarafından işte. Ama aslında yani bu aile içi şiddete bir şekilde nasıl diyeyim eleştiren bir şarkı olduğunu kendisinin söylediği. Gerçekten söz yazarlığı konusunda

0: Benim çok var ya işte
1: şey var,
0: şarkısı.
1: Hiç umulmadık bir yerden takdir alıyor mesela, yani dünyada pek kimseye ölmeyen Bob Dylan. Çok diyor göz ardı edilmiş bir şarkı yazarıdır bence diye bahsediyor
0: öyle
1: bundan.
0: Ama.
1: Bir de tabii şu var, şimdi demin bu işin teatral boyutundan falan bahsederken anneleri babaları otoriteyi tehdit eden bir tip. Ve bunu özellikle yapıyor yani, hani hiç kimse
0: çocuğunun
1: Alice Cooper hayranı olmasını isteyecek gibi bir durum yok. İşte yılanlarla sahneye çıkıyor, giyotinle kafasını uçurtuyor. 2-3 kere kendisi de ölümden dönüyor. Proplar çalışmayınca birinde bayağı gidiyormuş hatta. Asılma sahnesinde mi ne? Ama konserleri aşırı eğlenceli. Hatta bir kadın öğrenci bir tez hazırlamış konserlerine giderek. Gidenlerin hepsi duydukları heyecanın başka bir şey olduğunu anlatıyorlar. Yani bizim burada hissettiğimiz heyecan başka, evet, bizi hayatta bir konserde, bir filmde veya normal hayatın akışında vermeyeceği bir şey veriyor. Çok iyi bir gösteri sahneliyor. Denir ki yani Er Ryan'ı Kurtarmak filminin ilk açılış sahnesi aşırı kanlıdır ya. Yani normal bir şovunda oradan daha fazla kan harcardı Alice Cooper diye. Yani böyle acayip, evet, şeyler oluyor bilmem ne. Dali ile hikayesinde de şöyle bir şey var. Bu Dali ile bağlantı geçiyor.
0: Ben tam tersi, o onu şovunu izledi diye Dali bununla
1: sonra
0: bağlantıya geliyor.

0: hani bu adama bakın, bu işe birazcık da avantgard ters yerden bakanların çok sevdiği bir yer. İşte bu gene bakarsan Frank Zappa.
1: Tabii.
0: İşte Groucho Marx, Salvador Dali, hani çok hayatta olmayacak
1: zor,
0: isimler gibi.
1: Zor insanlar.
0: John Lennon çok seviyor bunu. Paul tabii. McCartney çok seviyor. Hatta evet. Groucho Marx buna bir şey hediye etmiş. Bir yuvarlak bir yatak mı ne? Yani o da daha sonra bunu Paul McCartney'e hediye ediyor falan. Adamın hayatını okurken şöyle şeylere denk geliyorsun sürekli. Abi Alice Cooper'la ne alakası olabilir diyen insanlar bunu çok seviyor. Konserlerine gidiyorlar, arkadaşlık ediyorlar, beraber takılıyorlar. Eğlenceli ve komik bir adam anladığımız
1: kadarıyla. Çok belli biliyor musun? Bu arada biz Hollywood Vampires Türkiye'ye geldiği zaman röportaj yapmıştık. Ben hatta Alice Cooper'la röportaj yapacağımı zannederken bütün elemanları karşımda görünce böyle ben bir tek ona soru hazırlamıştım diye böyle bir küçük 3 saniyelik bir panik halinden sonra toparlamıştım. O kadar tatlıydı ki gerçekten hani arkadaş olursun öyle söyleyeyim.
0: Bir de şöyle bir özelliği var. Bu alkolizm problemini aştıktan sonra gönüllü olarak yardım isteyenlere, özellikle bu müzik dünyasındakilere, hani kimseyi zorlamıyor, sen bırak et bilmem ne falan filan, evet, da yardımcı olmayı çok seven bir adam. Hani gecenin bir yarısı da arasa, sabahın köründe de arasa, insanlara yol göstermeyi seven biri. Hatta rivayete göre Dave Mustaine, o da biliyorsun dine döndü sonra, Dave Mustaine'le, Megadeth'in Dave Mustaine'le alkolü bırakmasında yardımcı olan insanın Alice Cooper olduğu,
1: doğrudur,
0: söyleniyor. Yani yol gösteren, bak bu işi şöyle halledebilirsin, böyle halledebilirsin diyen de bu olduğu gösteriliyor. Bu arada sanatçıların, yani müzisyenlerin politikayla bağının olmaması gerektiğini, hı-hı, söyleyen bir. Hatta diyor ki işte yanımda John Lennon'un, hani David Bowie mi ne oturuyormuş bunlar. John Lennon'un meşhur galiba şey kayıp hafta sonunda gittiğinde bunlarla takılıyor biliyorsun. Ayı gibi çiçekleri.
1: Tabii.
0: Hani Yoko'nun bunu kızla beraber sepetlediği dönem Los Angeles'a gittiğinde John Lennon'un takıldığı esas tiplerden biri Alice Cooper. Bunlar diyor politika konuşurlardı, ben anlamam deyip çıkardım diyor. Fakat son yıllarda işte her böyle sevdiğimiz sanatçının, sevdiğimiz veya sempatik bulduğumuz insanın bir falsosu çıkıyor. Bu Trumpçı büyük.
1: Ne diyorsun?
0: Tabii.
1: Ben niye onlara bakmadım? Hiç bilmiyordum. Şu anda senden duyuyorum.
0: Tabii.
1: Bunun yani beyan olarak böyle beyan açık açık söylüyor. Arkasında duruyorum, yaşasın. Öyle
0: tabii,
1: o kadar.
0: Tabii. Bayağı Trumpçı oldu.
1: Yani böyle şey yakın duruyorum değil yani. Bayağı arkasında duruyor. Öyle mi?
0: Bir önceki seçimde Trump'ı desteklediğini.
1: Ne diye desteklemiş?
0: Söylüyor.
1: Merak ettim. Biliyor musun?
0: Ne diyor bakayım? Yani bu işlerin üstüne kovboy gibi gitmek lazım gibi bir noktadan bakıyor. Şeyle gidilmez hani. Tatlı su liberalleri gibi hallolacak problemler değil bunlar. Bu iş için tough guy lazım. O da Trump gibi bir yerden bakıyor yani. Bilemiyorum. Okuduğumda ben de çok şaşırıp hayal kırıklığına uğradım ama
1: şaşırdım.
0: Trump'ı destekliyor.
1: Allah Allah. Neyse, o zaman geçiyorum hızlı hızlı.
0: Kapatalım.
1: Karısının ismi Cheryl. Ondan da söyleyelim. Bu da 1976 senesinde Cheryl Goddard ile evleniyor. Bunlar işte dansçı. Çoğularında dansçıydı kendisi. Yani o 1976'da evlendikten sonra 75'teki Welcome to My Nightmare turnesinde tanışıyorlar kendisiyle. Sonra da 76'da evleniyorlar. O zamandan beri de birlikteler. Çok seviyor. Çok aşık olmanız gerekiyor işte böyle uzun süren bir evliliğiniz olması için. Onun dışında hiç söyleyebileceğim tavsiyem yok diyor. Sonra bir de işte birçok filmde de görüyoruz kendisi. Muppet Show'da falan da böyle kendisi rol almıştı. Böyle çok da tatlıydı o zamanlar. Freddy'nin kabusunda, Freddy'nin babası rolünde de kendisini
0: müzik
1: görmüştük.
0: Müzik kariyerinin iyi gitmediği dönemlerde. Çünkü yine var 90'ların başında işte bu neydi o meşhur şarkısı? Çok da satan. Galiba No More Mr. Nice Guy mı? Ha, Trash. Trash dönemi tekrar. Hem albüm çok sattı bilmem ne oldu ama işlerin kötü gittiği dönemler de var. O dönemler film çekiyor ama hiç bırakmadığı şey sahne. Şeye baktığın zaman turnelerine 68'den itibaren diyelim hadi. Alice Cooper kurulduktan sonraki dönemi diyelim. Neredeyse turneye çıkmadığı sene yok yani. Belki işte bu pandemi döneminde bir turnesi yok. Onun dışında aralıksız turnede, aralıksız sahnede. Judas Priest'le de çıkıyor, Rob Zombie'yle de çıkıyor turneye, bilmem ne. Ve şey tarafından da çok seviliyor. Yeni jenerasyon rockçılarında çok sevdikleri adamlardan biri olarak devam ediyor.
1: Bir tane radyo programı var bu arada.
0: İki tane. İlki acayip tutuyor, bir ara veriyor, sonra ikinciyi yapıyor. Şimdi Amerika'da radyo programları biliyorsun, şehir bazında yapılıyor. Sonra
1: eyalet.
0: Hani istasyonlar satın alırlarsa orası da yayın. Yani sen programı Los Angeles'te yapıyorsun da Mesela Seattle'da yayınlıyor, işte Washington'da
1: bölgesel
0: yayınlıyor. Bölgesel
1: var.
0: Ama onun kaç radyo istasyonunun yayınladığı önemli bir şey. Bununkini böyle 110, 120

0: istasyon
1: falan
0: yayınlıyor.
1: Bayağı iyi şeyler çalıyor. Yenilere de destek veriyor.
0: Müzik zevki güzel.
1: Tabii
0: ben
1: bayağı
0: birkaç
1: iyi.
0: Playlistine baktım.
1: Ben
0: güzel.
1: De aynen.
0: Yani politik zevki dışında anlaşabileceğimizi düşünüyoruz.
1: Ondan sonra ben bittim ya. Gerçekten böyle hızlı hızlı geçtim birçok şeyin. Ama neyse yani hani neticede bize kazandırdıkları var. En son Road değil mi? 2023 senesinde piyasaya çıkıyor. Bazı şarkıları yani Welcome to My Nightmare albümünü ben gerçekten çok severim bu arada. Konsept bir abim, bir çocuğun kabuslarını da anlattığı o albümle. Hani tek solo albüm çalışmalarına başladığı döneminde altını çizmiş olalım.
0: Bir Grammy bahtsızlığı vardır. Çok aday oldu ama hiç alamadı. Hmm. Grammy'si yoktur.
1: Çocukları var 3 tane yanılmıyorsam.
0: Galiba.
1: Çocuğu var. Müzikle uğraşan da var aralarında.
0: Şimdi de bu galiba Türkiye'ye şeyle geliyor. Alice's Attic Tour mu? Türkiye'ye geldiği turnesinin adı bilmiyorum. Yine 78 yaşında turnede konserin eğlenceli geçeceğine eminim. Hani ben hiç izlemedim Alice Cooper. Ama hani...
1: Ben de bak Hollywood Vampire'da oraya kadar gittim arabayı park edecek yer bulamadım diye geri döndüğüm konserlerden biridir. Ve hani çok üzülmüştüm onu izleyemedim diye. E şimdi bir daha deneyeceğiz çünkü yine Life Park'ta değil mi?
0: 13 Haziran Life Park'ta bakacağız vaziyete.
1: Bakacağız. Arabayla gitmemek lazım oraya.
0: E bence de.
1: Zaten sitelerine de muhakkak yazıyorlardır. Şöyle de gelebilirsiniz.
0: Böyle yani bir School's Out, bir Hey Stupid, bir I'm 18 dinlemek. Dinlenir tabii.
1: Peki şovları öyle değil tabii. Eskisi gibi kan, işte
0: vallahi,
1: yılan,
0: o kadar kanman yoktur da yine o şeyleri vardır herhalde. En azından makyajları. Bir deri ceketi giyer diye düşünüyorum.
1: Tabii.
0: O makyajı şeylerden öğreniyor. O
1: kızlardan.
0: GTO kızlardan
1: ha,
0: öğreniyor.
1: Evet, evet. İşte göz o şeyler makyajını.
0: Hatta
1: da.
0: Denir ki esas şeyi Betty Davis filminden.
1: Tabii,
0: kapıyor
1: tabii.
0: Göz makyajını.
1: Var var o birkaç tane şey de var. Neyse böyle. İşte biz de bugünkü programın sonuna
0: evet, rock dünyasının
1: geldik.
0: En eski aktif elemanlarından biri. Yani Trump destekçiliğini unutmaya çalışırsak çok önemli bir ikon.
1: Evet.
0: Belki de son halini desteklemiyordur yani. Adamın şu son geldiği hali bilemiyoruz. O kadar,
1: evet belki vazgeçmiştir canım.
0: İstiyorsa da insanları siyasi görüşüyle değerlendirmeyin deriz çıkarız. Bu arada okumak isteyenlere bu kitabı öneririm hakikaten.
1: Evet ben de onu merak ettim. Ben de bakacağım ona siz de bakın
0: glam
1: isterseniz.
0: Glam rock tarihiyle ilgili. Güzel Simon Reynolds'ın kitapları genelde fena
1: çok
0: olmaz.
1: Çok iyi ben severim.
0: Evet bu en iyilerinden biri bence.
1: Evet. O zaman kapatıyoruz bugünkü programı. Alice Cooper'dan bahsettik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.

grit his teeth and go charging up the hill. Machine.